Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.
1: Ben bizim ekimde

0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
1: Beni kimler kimler istedi de elimden gelmedi seni bir görünce. Bile bile uğraşma benimle. Kalmadı şansın istedim.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: 1. Sadece hit müzik.
1: Kalp kırıyor her günün akşamı ve bana kalıyor boynunu bükmesi.

Sanki serde bir şey soldu ahdımdan.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Mercedes Kombos Otomotiv güvencesiyle kemerlerinizi bağlayın ve muhteşem bir sabaha hazır olun. Sabahların Efendisi başlıyor.

Hanımlar, beyler, günaydın. Şahane Ada. Burası Enerji. Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenen Türkçe pop müzik radyosu. Ve bendeniz sabahların efendisi, Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen adamı. Umarım sabahınız güzel geçiyordur. Benimkisi gerçekten çok güzel başladı. Ama insan beyni çok acayip bir mekanizma. Yani sabahınızın güzel veya kötü geçtiğine sizi inandırabilir. Çok da iyi biri olduğunu düşünmüyorum beynimizin ben. Ya millet, bir düşünür müsünüz? Beynimiz isterse her an her saniye sizi mutlu edecek kapasiteye ve yaptırım gücüne sahip bir organ. Bunu kabul edersiniz diye düşünüyorum. Her türlü malzemeye sahip. Dopamin, adrenalin, endorfin, hepsi burada. Ve kontrolü beynimizde. Ama işte hani deriz ya. Ya para kimlerin elinde? Ya bütün bu malzeme beyinde öyle atıl vaziyette duruyor. Devreye sokması için parmağını şıklatması yeterli beynimizin. Ama ne diyor? Yürüyüşe çıkarsan endorfin ve dopamin salgılarım. Lanet olsun sana beyin be! Lanet olsun! Ya nasıl bir ilişkidir ya? Kendi beynim bana ait ve beyin karşılıksız iş yapmıyor ya. Oğlum, bu vücudun kumandanı kim? Ben miyim, sen misin? Ne demek yürü koş? Nefes egzersizi ya. Ya iki tane salgıyı bilinçli şekilde salgılatamıyor muyuz vücuda ya? Bu ne rezil? Ya kendi hormonumla rezil oluyorum ya. Vallahi billahi ya. Ya hep tartışılan konudur ya. Beynimizin %100'ünü kullanabilseydik acaba ne olurdu diye. Oğlum, ne beynimizin %100'ü? Beynimiz kendini kullanmıyor ki. Vallahi billahi resmen ikinci karım gibi ya. Pazar günü annemlere kahvaltıya gelmezsen ben de seninle kamp yapmaya gelmeyeceğim falan gibi.

0: Yani endorfin, dopamin salgılayacaksın diye bin dereden su getirtiyorsun. Sadakatsizlik yapacağım zaman niye başka tarafa bakıp ıslık çalmaya başlıyorsun ki? Ben anlamıyorum ya. Bilemiyorum ya, bilemiyorum. Belki de sadece benim beynimdir. Siz dert etmeyin. Belki siz benden çok daha iyi laf geçirebiliyorsunuzdur beyninize. Ve umarım öyledir. Yani 53 yıldır yaşadığınız her olayda bir başkası tarafından dürtülmek çok yorucu ya. Samimi söylüyorum. Günaydınlar millet. Nefis bir perşembe sabahında yine sizlerle birlikteyiz. Tüm enerjimizi paylaşacağız. Her sabah yaptığımız gibi. Bizim işimiz bu arkadaşlar. Görevimiz bu. Bunun karşılığında bir şeyler kazanıyoruz biz. Yani alan memnun, veren memnunsa her şey yolunda gidiyor demektir. Değil mi? Bir şey söylemeyecek misiniz? Ha? Böyle yalnız mı bırakacaksınız beni? Pekala. Bir günaydın mesajınızı alırım. WhatsApp numaramız var biliyorsunuz, 0533-888-1010 WhatsApp hattından veya Instagram'dan direkt olarak Sabahların Efendisi'nin mesaj kutusuna bir günaydın mesajı bizi de kendimize getirecek millet. Hadi bakalım, Kombos Otomotiv Sabahların Efendisi'ni gururla sunar.
1: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: çok zor. Ya millet, samimi bir itirafta bulunayım size. Ben vallahi de billahi de meraktan yaşıyorum. Ya ileriki yıllarda ne olacak diye merak etmekten samimi söylüyorum. Merhaba milletim, enerjiden günaydınlar, iyi günler. Bir dinleyicim, sabahların efendisi, radyo komedyenleri bir süre sonra tetikçilik işine giriyorlarmış. Bunu bize açıklayabilir misin diye sormuş. Yemliyor beni, yemliyor. Yemliyor, atmış oltayı bakalım yani gelirsek diye. Doğrudur, doğrudur biz... Ya bunu açıklamak kolay aslında. Çok az kişiyiz. Yani radyo komedyeni dediğin, bugün bir bakalım. Yani gerçekten güldüren, komedi programı sunan kaç radyo programı var? Çok az. Belki de sadece ben. Evet. Böyle düşündüğünüz zaman radyo komedyenleri tetikçilik dünyasında kim ne kadar temsil edecek sorusuna mantıklı bir cevap bulamıyorsun. Çünkü cevap hepsi. Evet, temsil edecek oluyor değil mi? Ben hatta size şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Radyo komedyenleri tetikçilik dünyasında kendilerine ayrılmış kotayı doldurmanın yakınından bile geçemiyorlar. Ve bu tabii belli bir oranda üzücü. Çünkü yani keşke daha fazla radyo komedyeni olsaydı diyor insan ister istemez kendine. Evet. Siz nasılsınız? Ne haber millet? Hayat zor ya, samimi söylüyorum. Ekonomik kriz muazzam büyüklükte ama ona rağmen yaşamaya devam ediyoruz değil mi? Ya siz Allah'tan dua edin, radyonuzda sabahların efendisi var ya. Ya o da olmasaydı ne olacaktı? Değil mi? Değil mi? Pekala, günaydın mesajlarınız bizim için çok değerli. Altından daha değerli millet. O yüzden WhatsApp'tan 0533-888-1010 WhatsApp numaramızda nasıl? Bizde daha ne numaralar var canım? Aşk olsun. 0533-888-1010 WhatsApp numarasından bir günaydın mesajı. Ya da ben orayı kullanmak istemiyorum. Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabına direkt yazmak istiyorum. Neticede biz samimiyiz. Diyorsanız da Sabahların Efendisi'nin Instagram hesabından direkt mesaj olarak bir günaydın mesajı. Bize çok iyi gelecek millet.
1: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

0: original. The original. Taklit olmayan. Zorlansanız da elinize yüzünüze bulaştıracağınız tek program. Sabahların Efendisi.
1: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
3: Mahzun Kırmızıgül

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon Sigorta ile aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Mimosa Beach Otel'in yepyeni teras balık restoranı hizmetinizde. Denizin taptaze lezzetleri şık bir atmosferde sizinle. Eşsiz deniz manzarası ve seçkin balık menüsüyle unutulmaz akşamların yeni adresi, lezzetin denizle buluştuğu yer. Mimosa Teras Balık Restoranı. Sevdiklerinizle özel bir akşam için şimdi rezervasyon yapın. 0392 378 8168.
5: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
6: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk.
7: Oyna Dege, oyna Dege, durma bas ileri, oyna Dege.
6: Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor. Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji.
8: Yalan.

0: Sabahların FM di si gel di di di di di gel di sabahların FM isi. Günaydın hanımlar beyler, günaydın Şana'da. Burası Enerji, Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok sevilen pop müzik radyosu ve tabii ki Kuzey Kıbrıs'ın en sevilen ya Ece bana bir hediye verdi de böyle ağzım burnum dağıldı. Kuzey Kıbrıs'ın en çok sevilen, en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu. Bunu defalarca söylüyorum. Ece bu çok güzel. Ne bu ki? Yengeç mi bu? Ne anlama geliyor acaba? Birazdan kendisine soracağım. Ama çok hoş, çok mersi, çok teşekkür ederim. Siz bana hediye yollayacak mısınız dinleyiciler? Ha? Yollayacaksanız ne zaman yollayacaksınız? Ya bir önceki anonsta dinleyenler biliyor. Bir dinleyicimin çok enteresan bir sorusuna denk geldik. Demişti ki, hatırlayalım bir kez daha. Sabahların Efendisi radyo komedyenleri bir süre sonra tetikçilik işine giriyorlarmış. Bunu bize açıklayabilir misin diye. Yemliyor diye söylemiştim. O da hayır, yemlemiyorum demiş. Bence yemliyor. Ama doğrudur biz... Ya az önce de söyledim, bunu açıklamak gerçekten çok kolay. Çok az kişiyiz. Yani radyo komedyeni dediğin bugün gerçekten yani güldüren komedi programı sunan kaç tane program var? Çok az. Belki de sadece ben. Söyledim bunu size. Pekala. Okul hayatı nasıl gidiyor çocuklar? Keyifler nasıl bakalım?
1: Çocuklar mı sabahların efendisi? Az önce radyo komedyenlerinin tetikçilik dünyasına katkılarından bahsediyordun. Şimdi nasıl çocuk diyebilirsin sen?
0: Hadi sıkmayın canınızı. Yani şu an hitap ettiğim çocuklardan kaçı radyo komedyeni olacak ki? Ha? Yani kaçı ailesinden nefret ediyor da hani böyle saçma sapan bir mesleğin içine girecekler? Ancak istisnai yeteneklere sahip yüksek IQ'lu insanlar bu işi yapabilir. Onlar da genelde doğru dürüst meslekleri tercih ediyorlar. Evet, az önce Ece'den yılın radyo ödülünü aldım. Birazdan paylaşacağım. Ya Ece, mahvettin programı ha. Ya evet. Ancak istisnai yeteneklere sahip yüksek IQ'lu insanlar bu işi yapabiliyor. Evet. Onlar da genelde doğru dürüst meslekleri tercih ediyorlar. Üstelik berbat bir dünyada yaşıyoruz. Değil mi? Bak küçükken oğlumun çocuk gelişim psikoloğu diyordu ki... Bütün kötü, iyi, üzücü, sevinçli şeylerin sizin yanınızda güven ortamında görsünler, tanısınlar ve öğrensinler. Hep hoşluklar içinde büyütürseniz... yarın gerçek dünyada karşılaştıkları ilk kavgada... Ki bu kuvvetle muhtemeldir. Çünkü kavgacı bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Hadi yapma ya, herkeste bir tavırlar. Yaşayacakları travma onlarda şok etkisi yaratacaktır. İyisiyle kötüsüyle sizin yanınızda öğrensinler bu duyguları ya. Ya da öyle bir şey söylüyordu. Yani siz bunu temel alarak içgüdülerinizle hareket ederek benzeri bir uygulama yaparsınız çocuklarınızı yetiştirirken. Pedagog diyor ki çocuğun önünde kavga etmekten kaçmayın. Yani merak etmeyin dedim, bu gerçekten problem değil annesiyle. Çok ciddi problemlerimiz var. Ama sonra yine onun önünde barışıp öpüşüp kavga ettikten sonra... Yani bu gerçekten problem mi olabilir demişti karım, hatırlıyorum. Nedense bak çok ilişki yaşadım. Eşler arasındaki kavgada hep kadın erkeği cezalandırıyor. Mesela kanepede yatan erkek oluyor. Ne bileyim yakınlaşmaktan mahrum kalan yine erkek oluyor. Yani en azından yani bilmiyorum tabii, şart değil ama yani siz benim ne demek istediğimi anladınız değil mi millet? Evet. Pekala. Keyifliyiz, neşeliyiz. Sevgili Ece bu yılki radyo ödülümü de verdi. Efsane bir ödül yalnız, birazdan paylaşacağım. Onun yanında bir de post makinesi hediye etti. Yengeç post makinesi. Bir de ödül var. Artık bunları bir düşünüp birleştireceğim. Acaba bana ne demek istiyor? Onu çözeceğim. Az sonra tekrar burada olacağız. Sakın bizden ayrılmayın. Bunu her zaman söylüyorum. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen Türkçe pop müzik radyosu millet.
2: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

yetenekleri bu frekansta. Enerji, enerji. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri. Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam edecek. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
1: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
0: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kart

sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girne'nin en iyi kahvesi de yanında.

0: Mercedes Kombos'un sunduğu Sabahların Efendisi devam ediyor.
1: Mekanın sahibi geldi, bebeleri pistten alalım.
2: Mesele çakal olmakta değil yiyen. Asıl mesele çakallarla dans edebilmekte.
3: Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim. Lifkoşa merkez patlıyor herkes, arabada son ses seni dinleyeceğim.
0: Bir şeyi de beceremiyorsunuz, çekilin kenara.
4: Sabahların Efendisi hafta içi

0: Günaydınlar milletim. Harikulade bir perşembe sabahı. Ben Deniz Sabahların Efendisi. Ekibimle birlikte son derece keyifli bir program hazırladık. Ve sunuyoruz ilk saatini. Sunduk diyebiliriz, artık sona doğru ilerliyoruz. Umarım tadını çıkartabilecek kadar iyidir keyfiniz. Çünkü bazen hep söylüyorum, ben kuş kondursam yine faydası olmuyor. Yani sizin keyfinizin yerinde olması bana olan beğeninizi kat kat arttırır. Bu yüzden şehir suyuna bir şeyler karıştırılmasını öneriyorum ben. Evet, yani ne bileyim, antidepresan olabilir. Sakinleştirici. Pekala. Erkekler için külotlu çorap sevgili dinleyiciler. Fransa'nın önde gelen külotlu çorap markalarından biri yeni bir koleksiyon sunuyor erkekler için. Önü açık, büyük ayaklı külotlu çorap. Daha erkeksi görünümde örme modeller de varmış, seksi ince modeller de varmış. Şirket, ülkenin erkekler için üretilen ilk külotlu çorap koleksiyonunu piyasaya sürmüş. Erkek müşterilerden gelen artan talep yüzünden bu işe soyunmuşlar. Ya o ya, yaptılar sonunda ya. Yani lanet olsun, bu ne rezillik ha demek istemiştim ben. Nasıl bir moda bu? Beyler, evet biliyorum, ilk duyduğunuzda erkekler için külotlu çorap kulağa yanlış ve çirkin geliyor. Ama şöyle düşünün, bazen bunları kullanarak bacaklarımızı ağda yapmayı birkaç gün geciktirebileceğimizin farkında mısınız? Hadi yapmayın, hepimiz lazere gidiyoruz artık. Biliyorum. Erkekler için külotlu çorap. Bakın, bir kadının ateşini söndürmek için aklıma daha etkili bir silah gelmiyor arkadaşlar. Sevgililerinizden ayrılmanın 50 yolunu boş verin. Külotlu çorap giyip yanında soyunmanız yeterli bence. Evet, evet. Bakın, ben geri kafalı bir insan değilim. Yani tayt giyen erkekler var, meslekleri icabı veya ne bileyim sevdikleri için olabilir. Yani üşümemek için termal taytlar var. Ama bakın, sakın söylemedi demeyin. Eğer biri bana erkekler için külotlu çorap koleksiyonunun kataloğunu göstermeye çalışırsa Allah canımı alsın bak. Gerçekten. Ya zarar vermem ki kimseye ben. Kime ne zarar vermişim ki bugüne kadar? Ya bırakın, bugüne kadar kimseyi dövmedim bile. Onu bırakın, kimseyi vurmadım bile. Yani şu kollar, eller amorti etmedi kendini ya, o derece ya. Karıncayı bile incitmedim diyebilirim. Karınca da yerden sesleniyor. Ne demek karıncayı bile? Karıncayı bile, eşek başı mıyız biz? Ay, yok estağfurullah, ben lafın gelişi söyledim onu ben ya. Karıncayı bile, hani çok küçüktür, bu yüzden görmeyip kazara basarsın anlamda. Yoksa sizi kırmak istemezdim ben.
1: Şimdi kibar oldu birden beyefendi ha? Yok öyle, seni gidip pislik, çıkar gözlüklerini. Çıkar gözlüklerini.
0: Son sözleri bilirsiniz değil mi arkadaşlar? Yani öyle bir durumda karıncanın muhtemelen son sözleri olacaktır. Cort diye ezerim Allah canımı almasın ya. Evet.
1: Çünkü sinirli insanlardan nefret ediyorum.
0: Burası Enerji. Adım Sabahların Efendisi. Barış için geldim millet.
1: Belli olmuyor, biliyorum.
0: Ama gerçekten barış için geldim.
2: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

0: yukarıdaydı. Yani bugünkü kadar böyle sürekli bir birincilik değil ama hep yukarılardaydı. Bugünleri de hatırlamış oldum bu vesileyle, vallahi billahi. Ama bugünlere geldiğime hala inanamıyorum. Yani biliyorum bu çok ciddi bir özgüven problemi ama hani böyle bir şeye çok sevinirsiniz. Böyle 5 gün gülümseyerek dolaşırsınız ya. Ben 21 yıldır böyleyim. Böyleyim bence. Çünkü bence hayatın bize sunduklarına verdiği hediyelere karşı umursamaz ve şımarık olmamalıyız. Ben güvendim, aldım. Tek yapmanız gereken istemek. Bazen istemeyi unutuyoruz. Mesela patrondan zam nereye kadar? İsteklerinizi tatmin etmeye çalışacak bu zavallı insan biraz da ruhsal dünyanızda bağlantıya geçmeye çalışacak. Başka yerlere başvurun. Değil mi? Ya aldık ya zammı yılbaşında. Sallıyoruz bakalım önümüzdeki yıl ne olacak? Ben bu kadar konuştuktan sonra patrona gittiğimde değil mi? Ruhsal dünyanla iletişime geç. Diyebilir. Aldığın zamdan memnun olmayan var mı? Hadi yazın bana, ben halledeceğim her şeyi. Çok ciddiyim. WhatsApp numarasından ulaşın bize. 0533-888-1010 bizim WhatsApp hattımız. Beklediği zammı almayanlar buraya yazsın lütfen. Çok merak ediyorum, samimi söylüyorum. Pekala. İkinci saatin startını verdik. Bu saatte de program efsane olacak. Radyosunu yeni açanlar var biliyorum. Yani üzülüyorum çünkü ilk saatte bütün dinleyicilerimize çil çil altın verdik biz. Kısmet değilmiş artık. Başka bir zamana. Ayrılmayın, az sonra tekrar buradayız.
1: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Miyarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miyarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanın.

Sanatımızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.

0: Pazarında bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salam İstiyolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
1: Güç ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
2: Bike, always be with you.
3: Dur, şunu buraya yerleştirelim. Yok, buraya girmedi. Şuraya yerleştirelim. İtekle. Yerleşsin şuraya.
4: Bu programda ürün yerleştirme kullanılmamaktadır.
5: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri

0: sabahların efendisi.
1: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Günaydın.
2: Günaydın.
0: Sabahların efendisi. Günaydın hanımlar, günaydın hanımlar, günaydın hanımlar. Beyler size de merhaba. Keyifliyiz, neşeliyiz, güzel perşembe sabahında yine sizlerle birlikte yolculukta sizlerin yanında olmak kaydıyla yüzünüze birazcık tebessümler kondurabiliyorsak ne âlâ ne âlâ. Samimi söylüyorum, bizleri dinlediğinizi bilmek bize huzur veriyor ya. İyi ki bizi dinliyorsunuz, iyi ki radyo enerjidesiniz ve iyi ki sabahların efendisini dinlemekten vazgeçmiyorsunuz. Çok mersi, sanki başka dinleyecek biri var. Şimdi Norveç hükümeti uzun yıllardır kıyamet günü kasası inşa etmeye karar vermiş. Bu kasanın içine tohum koyacaklarmış. Kıyamet kasası dünyada bilinen başlıca tohum türlerini muhafaza edecekmiş. Her çeşit tohum. Svalbard Uluslararası Tohum Kasası Kuzey Kutbu'na yakın ıssız bir adaya yapılacakmış. Kasanın amacı gelecekte meydana gelebilecek muhtelif doğal afet, nükleer savaş, meteor düşmesi gibi felaketlere karşı dünya tarımını koruma altına almış olacakmış. İnşaatı neredeyse bitmiş bile. Tam 3 milyon tohum alabilecek kapasite. Ya arkadaşlar, madem böyle güzel bir şey yapıyorsunuz, bari kasaya 2022 yılından beri yapılmış bütün sabahların efendisi şovlarının kayıtlarını da koysanız ya. Değil mi? Ya bu arada hepimize bir iyilik yapıp kereviz tohumlarını saklamazsanız olur mu arkadaşlar ya? Vallahi. Gerçekten. Yalnız bir problem var. Eğer içeri küçük bir fare kaçarsa İleride açıldığında 0 adet tohum ve 700 kiloluk birkaç fare bulabilirler. Evet, şöyle 6 milyon kadar. Ah, dünyanın sonu gelecek mi? Ya her şeyin bir sonu vardır. Ama biz tek şey hariç. Aşk ve sevgi sonsuza dek yaşar. Ortalıkta hiçbir şey kalmasa bile. Değil mi? Değil mi? Ya bir keresinde bir kızlaydım. Çocuklar şaka, ben böyle bir şey görmedim ya. Yani insan aşkı sevgiyi unutur bu kavramları, inanamazsınız ya böyle bir şey. Ya bir an duygusallaştığım için affedin, bazen oluyor, sanırım yaşlanıyorum ya. Artık bir yaprağın bir ağaçtan düştüğünü gördüğümde gözümden bir damla yaş süzülüyor, inanır mısınız? Şaka yapıyorum, siz beni tanımıyor musunuz ya? Benim adım Sabahların Efendisi, ben yaprağa düşmesi için yardım ederim be. Allah Allah.
1: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com

0: Saatim Enerji'den günaydınlar, iyi günler. Bir dinleyicim, sabahların efendisi, radyo komedyenleri bir süre sonra tetikçilik işine giriyorlarmış. Bunu bize açıklayabilir misin diye bir soru var. Yemliyor beni, yemliyor. Yemliyor, atmış oltayı, bakalım gelirsek diye. Doğrudur. Doğrudur, yani bunu açıklamak kolay aslında. Çok az kişiyiz. Yani radyo komedinin dediğin, yani bugün bir bakalım. Yani gerçekten güldüren, komedi programı sunan kaç radyo programı var? Çok az. Belki de sadece ben. Evet. Böyle düşündüğünüz zaman radyo komedyenlerini tetikçilik dünyasında kim ne kadar temsil edecek sorusuna mantıklı bir cevap bulamıyorsunuz. Çünkü cevap hepsi temsil edecek oluyor, değil mi? Ben hatta size şunu açık yüreklilikle söylemek istiyorum. Radyo komedyenleri tetikçilik dünyasında kendilerine ayrılmış kotayı doldurmanın yakınından bile geçemiyorlar. Bu tabii belli bir oranda üzücü. Çünkü yani keşke daha fazla radyo komedyeni olsaydı diyor insan ister istemez kendine. Siz nasılsınız, ne habersiniz millet? Okul hayatı nasıl çocuklar, keyifli mi bakalım?
1: Çocuklar mı? Sabahların efendisi, az önce radyo komedyenlerinin tetikçilik dünyasına katkılarından bahsediyordun. Şimdi nasıl çocuklar diyebilirsin ya?
0: Hadi canınızı sıkmayın. Şu anda hitap ettiğim çocuklardan kaçı radyo komedyeni olacak ki? Ha? Hani kaçı ailesinden nefret ediyor da böyle saçma sapan bir mesleğin içine girecekler, değil mi? Ancak istisnai yeteneklere sahip yüksek IQ'lu insanlar bu işi yapabiliyor. Onlar da genelde doğru dürüst meslekleri tercih ediyorlar. Üstelik berbat bir dünyada yaşıyoruz, değil mi? Bak, küçükken oğlumun çocuk gelişimi psikoloğu diyordu ki, bütün kötü, iyi, üzücü, sevinçli şeylerin sizin yanınızda güven ortamında görsünler, tanısınlar ve öğrensinler. Hep hoşluklar içinde büyütürseniz yarın gerçek dünyada karşılaşacakları ilk kavgada, ki bu kuvvetle muhtemeldir. Evet, çünkü kavgacı bir dünyada yaşıyoruz maalesef. Yani, hadi yapmayın. Herkeste bir tavırlar. Yaşayacakları travma onlarda şok etkisi yaratacaktır. İyisiyle kötüsüyle sizin yanınızda öğrensinler duyguları. Ya da öyle bir şey söylüyordu. Yani siz bunu temel alarak, içgüdülerinizle hareket ederek benzeri bir uygulama yaparsınız çocuklarınızı yetiştirirken. Pedagog diyor ki, çocuğun önünde kavga etmekten kaçmayın. Merak etmeyin dedim, bu gerçekten problem değil. Annesiyle çok ciddi problemlerimiz var. Ama sonra yine onun önünde barışıp öpüşün kavga ettikten sonra. Dedim, bu gerçekten problemi olur demişti karım. Ya bakın, nedense çok ilişki yaşadım. Eşler arasındaki kavgada hep kadın erkeği cezalandırıyor. Mesela kanepede yatan erkek oluyor. Ne bileyim, yakınlaşmaktan mahrum kalan erkek oluyor. Yani en azından, yani bilmiyorum tabii. Şart değil ama siz benim ne demek istediğimi anladınız herhalde. Değil mi? Değil mi? Pekala, ayrılmayın. Burası Kuzey Kıbrıs'ın en çok dinlenilen, en çok tercih edilen Türkçe pop müzik radyosu Enerji. Ve tabii ki en sevilen adamı, sabahların efendisi. Son anonsla tekrar burada olacak.
2: En kaliteli Türkçe pop. Enerji. 93.1. Sadece hit müzik.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve gişekıbrıs mobil uygulamalarında.

0: Kıbrıs Ava'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Ava mağazasına uğrayın.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Dege, oyna Dege. Durma basileri, oyna Dege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Nefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

aklımda kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girmenin

0: Günaydınlar. Bugünkü programın son anonsu. Güzel bir show. Sabahların Efendisi Show'du. Yine enerjide. Yine radyo enerjide olmasının temel bir sebebi var. Başka radyolar beni çalıştırmak istemiyor. Yanında olduğunuzu görmek sevindirici. Ya hadi yapmayın, şaka ediyorum. Zaman içinde ne kadar yol kat ettiğimi biliyorum ben. Bu işe başladığımda eski bir çakı, sapı kırık bir kahve fincanı ve işsiz bir motorologla bir de haber spikerim vardı. Bu da elinizde hiçbir şey olmasa da inanarak bir yerlere gelebileceğinizin ispatı arkadaşlar. Yaşadığım hayattan çok tatmin değilim. Çok memnun değilim. Yani kendi hayatımı genel olarak değerlendirdiğimde kürtajı desteklememem garip bir davranış olurdu. Yani bilmiyorum ya, birçok insanın hayatını zorlaştırdım. Ama tabii 21 senedir sunduğum bu harikulade şey programı da, komedi programı da vardı. Benim de çocuğum var. Çocuklar işleri karıştırıyorlar, zorlaştırıyorlar. Ama çok tatlılar, çok sevimliler. Buna kanıyoruz. Elimizdeki büyüdükçe yenisini yapmaya devam ediyoruz. Bu kadar da kolay ya, o kadar da kolay yani, değil mi? Yeni çocuk sahibi olmak. Benim fikrimi sormayın. Dünyanın sonunun aşırı kalabalıklığı getireceği öngörüsünü herhalde 20 yıldır falan yapıyorum. Umarım bana deli gözüyle bakmazsınız millet. Yani benimkisi bir öngörü. Şimdiki çocuklara çok değer veriliyor. Mesela otomobillerin arka pencereleri tam inmez aşağı kadar. Farkındasınız değil mi? Çocuklar düşmesin diye. Bu arada arkaya oturanlar sıcak yaz günlerinde pişiyor. Bak ben çocukken pencereler sonuna kadar aşağı inerdi. Eğer düşerseniz bu doğal seleksiyon olarak görülürdü. Evet, doğa en zayıf halkayı ortadan kaldırıyor gibi. Lütfen bu söylediklerimi yabana atmayın. Bakın ben yüksekokul mezunu, doktorasını yapmış bir insanım arkadaşlar. Kolombiya'da. Kolombiya'da. Pekala, umarım bugünkü programdan keyif almışsınızdır. Güzel bir perşembe programıydı. Yarın sabah aynı saatte yine burada olacağız. Günaydın mesajlarınız için de ayrıca teşekkür ederim. Hadi bakalım, yarın görüşmek üzere.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix. Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Popüler hit müziğin en iyi örnekleri bu frekans.

uygulamalarında. Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310. Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar, Coffee'in terasta serpme kahvaltı, her gün bir ziyafet. Girin.

mikrofondayım. Önümüzdeki 3 saat boyunca pop müziğin en sevilenlerini sizlerle paylaşacağım. Kulağınız burada olsun. Hadise ve Motive ikilisi burada şimdi. Hit şarkıları Labirent, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Haftanın şarkısı. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 ki yanında hizmetinizde.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alcı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
3: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
4: Cyprus Express Enerji İlk 5'i sunar. Cyprus Express Enerji İlk 5. 5. Kıbrıs'ın zirvesindeki 5. Enerji İlk 5. 5 numara.

Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com. Alışverişte doğru adres. Cyprus Express. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

Enerjide popüler müziğin en sevilenlerini duymayı sürdürüyorsunuz. Şimdi ise pop müziğin başarılı seslerinden biri Gökhan Keser burada paylaştığı ilk günden itibaren dikkat çeken çalışması Yalan, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Kofi'nin terasta. Çok güzel şeyler oluyor. Birazdan.
2: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kofi'nin terasta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Kofi'nin terasta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin son dönemde yükseliş gösteren isimlerinden biri Bengü Beker burada. Sıkça listelerimizde yer veriyoruz şarkılarına, sizler tarafından da yoğun istek alıyor. Onlardan biri Pişman Boyla şimdi Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Ener.

Sevdiğiniz yıldızları sizlerle buluşturmaya devam ederken şimdi ise yaptığı şarkılarla adından söz ettiren bir isim. Güçlü bir ses Sıla burada. Sizler tarafından çok sevilen çalışması Hayran, Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: mobil uygulamalarında.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.

Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.

Hayatınıza ve müzik zevkinize uygun birçok radyoya Enerji Play uygulamasından ulaşmanız mümkün. App Store veya Play Store'dan Enerji Play uygulamasını indirebilir, tarzınıza uygun dilediğiniz radyoyu da zevkle dinleyebilirsiniz böylece. Şimdi ise sevilen isim Can Bonomo burada. Ön plana çıkan şarkısı Arabayla Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de.

0: Kışınır yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Butik. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.

0: sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri

0: diyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
2: Kofein Teras'ta kahvaltı artık sadece hafta sonuna kalmıyor. En doğal peynirler, en seçkin zeytinler ve annelerimizi kıskandıracak el yapımı hamur işleri. Sıcacık börekler, puf puf poğaçalar. Kofein Teras'ta serpme kahvaltı her gün bir ziyafet. Girin.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik. Nasıl?

0: mobil uygulamalarında.
1: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında...

0: gençlik gücü, şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Gege, oyna Gege, durma bas ileri, oyna Gege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
1: Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Enerji veren şarkıların

Enerjide popüler müzik listelerine damga vurmuş şarkılara yer vermeyi sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin önemli söz yazarı ve bestecilerinden biri Soner Sarıkabadayı burada. Harika şarkılar paylaştı bizimle bugüne kadar. Hepsi de sizler tarafından çok sevildi. Şimdi ise ön plana çıkan çalışması Neresiyle sanatçı Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerjide.

enerji, ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

müziğin hit isimlerini sizlerle paylaşmayı sürdürüyoruz. Şimdi ise pop müziğin özel seslerinden biri Sıla bir kez daha burada. Son dönemde ön plana çıkan şarkılarından bir tanesi Yağmur'la Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji'de. Asra.

İzmir'deki evi kapattık. Annem artık burada. Buradaki eve hiç gelemedin. Kısmet olmadı. Seni hiçbir evde bulamayınca bazen panik oluyorum. Sonra diyorum ki bir odanız var ya sınıf.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
2: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. North Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. North Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
3: Hayatınıza renk katmak için merhaba North Prime'da yarınlara.
2: North Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
4: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
3: Popüler müziğin en iyi örnekleri. Enerji. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

hafta içi her gün 10-13 saatleri arası popüler müziğin en iyi örneklerini sizlerle buluşturmaya devam ediyorum ama şimdilik bana ayrılan vaktin sonuna geldim. Ben Tolga Kantarcı gidiyorum ama yeni saatte birlikte en sevdiğiniz yıldızların sevilen şarkıları size eşlik etmeye devam ediyor olacak. Herkese keyifli günler.

0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.
1: Gişe Kıbrıs enerji keyfini sunar. Gişe Kıbrıs.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi başladığına itibariyle hepiniz hoş geldiniz. Ben Ece Kanmaz. Önümüzdeki 3 saat boyunca birlikteyiz. Keyif alacağınız konular ve şarkılar hepsi sizlerle. Geçtiğimiz haftadan gelen birçok yeni şarkı var listemizde. Hepsini sizlerle buluşturduk. En yeniler, en güncel Türkçe poplar hepsi bu frekansta ve Enerji Keyfi başladı.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji.

Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Kuzey Kıbrıs'ın ilk toplu taşıma kartıyla tanışın. Artık ulaşım çok daha kolay. Ada Kart'a, mobil uygulama veya kredi kartınızda ödeme yapabilirsiniz. Otobüse binin, kartınızı okutun ya da telefonunuzla ödeyin, yolunuza devam edin. Ada Kart, toplu taşımada hızlı, pratik ve güvenli ödeme.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. Gişekıbrıs.com enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve yine bir haftayı daha artık ardımızda bırakmaya hazırlandığımız o güzel Perşembe günündeyiz. Gün ortasındayız ve bu sene birçok yeni şarkı, yeni albüm yayınlandı. Yayınlanmaya da devam ediyor. Artık senenin neredeyse ilk yarısındayız ve ilk yarısında o kadar çok güzel şarkılar dinledik ki biz de sizlerle buluşturuyoruz tabii ki de. Ve yine bir diğer yarısında bir o kadar şarkı ve albüm dinleyeceğiz ki bakalım bu senenin trendi hangi tür, hangi tarz, bu senenin trend sanatçısı kim olacak? Zaten şimdiden belli gibi ama yine sene sonuna doğru bunları konuşuruz zaten. Sizlerle en güzel Türkçe popları buluşturmaya devam ediyorum. Enerji Keyfi devam ediyor.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve şimdi bir araştırmaya göre bir bebek yüzünüze uzun uzun bakıyorsa muhtemelen güzel ya da yakışıklı olduğunuz içindir. Gerçekten bilim insanlarına göre bebekler bazı yüzlere diğerlerinden daha uzun süre bakıyor. Sebebi ise güzelliği anlamaları değil, insan beyninin simetrik ve düzenli yüz hatlarına daha dikkat çekici algılaması. Yani bir bebek size uzun uzun bakıyorsa belki de beyninin bu yüz ilgi çekici demesindendir. Aslında bu durum bebeklerin henüz çok erken dönemde bile görsel dünyayı seçici şekilde algılamaya başladığını gösteriyor. Yani o bakışlar sadece rastgele olmayabilir. Tadını çıkarın, güzelsiniz ya da yakışıklısınız. Radyonuz enerjidesiniz. Enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde Gönyeri Belediye Bulvarı Yenikent'te.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmetinizde.
2: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafı

0: Yerde saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz ve hafta sonu yaklaştı. Hafta sonu yaklaştıkça etkinlikler de yaklaşmış oluyor. Böyle klaplar, barlar, konserler, partiler, neler neler var. Şimdi hepsini saymaya çalışacağım sizlere. Özellikle yarın akşam Lyra Roxette'in içinde bulunan Lyra sahnesinde Pau konseri var. Ve aynı zamanda yarın akşam, yine cuma akşamından bahsediyorum, Kibele Club Mausa'da Meltem Hayırlı konseri var. Ve hafta sonu tabii ki de Cage Club yine ışıl ışıl gözüküyor. Ve çok ünlü bir DJ Joezy sahne alacak. O da 24 Mayıs pazar akşamı. Ve diğer tarihlerde de birçok etkinliği bulunuyor. Pera Mackenzie Beach açılış yapılıyor bu cuma akşamı, yarın akşam itibariyle. Sonrasında bakıyorum sizlerle hangi konserleri paylaşabilirim. 23 Mayıs cumartesi akşamı Ümit Yaşar konseri var Acapulco Live sahnesinde. Ve bir yandan da tabii ki de sizleri elektronik müzik sahnesinde de çok ünlü isimler bekliyor. Tiyatrolarda bir o kadar cap canlı bu akşam Sesin Yolculuğu var, bale ve opera gösterisi. Kıssa 3 oyunu var 23 Mayıs cumartesi akşamı Naci Talat Vakfı'nda ve daha birçok tarihiyle birlikte sizleri bekliyor. Böyle karmakarışık anlattım sizlere. Hangisi aklınıza kaldı bilmiyorum ama detaylar ve hepsi Gişe Kıbrıs'ın web sitesinde.

0: enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfinde yeni bir saatten itibariyle karşıladık. Enerjik bir şekilde karşıladık ve öyle de devam ediyoruz. Kıbrıs'ın Türkçe müzik lideri Enerji burası ve konuşacağımız çok konu var. Keyifli bir gün, Perşembe günündeyiz. 21 Mayıs tarihler. Bakalım neler gelecek başımıza son 10 gün Mayıs ayını kapatmamız için. Hadi bakalım birlikte güne ilerliyoruz. Bu gece...

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: GişeKıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Mahsun Kırmızıgül 29 Mayıs Cuma bayramın

0: mobil uygulamalarında. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
0: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

0: katabilirsiniz. Tatiliniz için aradığınız her şey Dorana'yla size daha yakın.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: Gişekıbrıs.com Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi bazı araştırmalarda Mayıs ayında doğan kadınların fiziksel çekicilik puanlarının diğer aylara göre biraz daha yüksek çıktığı görülmüş. Bu durum mevsimsel ışık miktarı, annenin gebelik dönemindeki çevresel koşullar ve ilkbahar doğumlarının getirdiği bazı biyolojik etkilere açıklanmaya çalışıyor. Ama yine de insanın merakını cezbediyor. Yani tabii ki de kesin bir kural değil. Sadece ilginç istatistiksel bir bilgi. Etrafınıza bakın bakayım, Mayıs ayında doğan böyle hoş hanımefendiler var mı? Yani mevsimin etkisi var mı bilemiyorum ama neden olmasın? Sonuçta yaşta büyüdükçe yaz meyveleri, yaz sebzeleriyle beslenen çocuklar büyümüş oluyor. Belki de onun da bir etkisi vardır. Daha fazla güneş ışığı görmek, daha fazla böyle temiz hava derken belki de katkısı olabilir tabii ki de. O zaman Mayıs ayında doğanlara bir selam verelim. İyi ki doğdunuz, iyi ki varsınız. Mayıs ayında doğan insanlar çekicidir. Ama tabii ki de 12 ay içerisinde her ayda doğan kişiler de yine özel ve değerlidir arkadaşlar. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: Enerji İlk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com. Alışverişte doğru adres
1: Cypress Express. Enerji. Sadece hit müzik.

0: ile enerji keyfi.
1: İşe Kıbrıs kaskıları ile enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor ve psikoloji alanında yapılan araştırmalar erkeklerin çekicilik algısının sanıldığı kadar fazla makyaj odaklı olmadığını gösteriyor. Bir üniversitede yürütülen bir çalışmada erkek katılımcılar kadın yüzlerini ağır makyajlı halleri yerine daha az makyajlı, doğal görünümlü versiyonlarıyla daha çekici olarak değerlendirdi. Araştırmanın dikkat çekici sonucu şu: erkekler kadınların günlük hayatta kullandığı makyajın yaklaşık %40 daha az olduğu hallerini tercih ediyor. Bu bulgu erkekler makyajı sever algısından çok doğal görünüme yakın makyajın daha olumlu algılandığını ortaya koyuyor. Tabii ki bu erkeklerin makyajdan hoşlanmadığı ya da herkesin makyajsız görünümünü tercih ettiği anlamına gelmiyor. Makyajdan ziyade yüz ifadesi, bireysel özellikler, kültürel faktörler ve kişisel tercihlerle şekillendiğini gösteriyorlar. Yani bilim makyajsızlıktan çok doğallığa yakın görünümün daha çekici algılanabildiğini söylüyor. Kim demiş ki biz kadınların makyajı erkekler için yaptığımızı? Biz kendimiz için yapıyoruz. İster çok rüküş oluruz, ister çok sade oluruz, ister tam ortayı buluruz. Bunu kimsenin ilgisini çekmek için yapmıyoruz. Bu bir gerçek. Böyle araştırmalara gerek yok. Erkekler ister beğenir, ister beğenmez. Radyonuz Enerji'desiniz. Enerji Keyfi tüm hızıyla devam ediyor.

0: bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Dege, oyna Dege. Durma bas ileri, oyna Dege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
3: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla

0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
1: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor.
2: GişeKıbrıs.com
0: Enerji 93.1 Sadece hit müzik.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'ndesiniz ve keyifli bir şekilde devam ediyoruz bu güzel Perşembe gününe. Tarihler 21 Mayıs'ı gösteriyor. Bu arada katılacağınız birçok etkinlik var. Beach açılışları, partiler, tekno partiler, festivaller, konserler, tiyatrolar, sahneler sizleri bekliyor. Hepsinin detayları, biletleri Gişe Kıbrıs'ta, müziğin de en iyisi radyonuz Enerji'de.

müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla Enerji Keyfi'nde yeni bir saat an itibariyle karşıladık. Enerjik bir şekilde karşıladık. Devam ediyoruz ve sonrasında mini mix'imiz sizlerle olacak. Sevdiğiniz şarkılardan oluşan böyle ardı ardına kısa kısa hızlandırılmış bir mix'imiz sizlerle buluşulacak. Enerji Keyfi de keyifli konularıyla devam ediyor.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

0: Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam edecek.
1: Gişekıbrıs.com.
2: En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.
0: Zeynep Bastık konseri bayramın ikinci günü.

0: mobil uygulamalarında. Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın.
1: Biliyor musunuz? Trafikte can dostlarımıza çarpmanız durumunda Aveon sigortayla aracınızdaki hasar ve can dostlarımızın veteriner masrafları güvence altında. Her anında, hep yanında, Aveon,
2: Aveon sigorta. Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.
0: Yarist Bank'tan harika bir haber. Artık ev sahibi olmak hayal değil, gerçek. Tam 120 aya varan vade imkanıyla konut krediniz hazır. Hayallerinizdeki eve kavuşmak için Miarist Bank'a gelin, size özel ödeme koşullarıyla tanışın. Bu fırsatı kaçırmayın. Yeni yaşamınızın anahtarı sizden, destek bizden. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miarist Bank şubelerine bekliyoruz. Ne güzel şey. Gişe Kıbrıs'ın sunduğu enerji keyfi devam ediyor. gişekıbrıs.com Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Enerji Keyfi.
1: İşe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfindesiniz. Günümüzde dostluk anlayışı değişti. Kalabalık arkadaş gruplarının yerini artık daha küçük ama derin bağlar alıyor. İnsanlar sadece eğlenmek için değil, gerçekten kendilerini anlayan kişilerle bir arada olmayı tercih ediyor. İşte uzmanlara göre hayatınızda mutlaka bulunması gereken 4 arkadaş tipi. İlki, cesaret veren arkadaş öne çıkıyor. Bu kişi sizin başarılarınızı kıskanmak yerine içtenlikle destekleyen, düştüğünüzde kaldıran ve sizi harekete geçiren en büyük motivasyon kaynağı. İkinci tip, gerçeği söyleyen arkadaş. Hoşunuza gitse de gitmese de doğruları söylemekten çekinmez. Üçüncü olarak soru soran arkadaş var. Sizi gerçekten dinleyen, anlattıklarınızı önemseyen ve doğru sorularla iç dünyanızı açmanıza yardımcı olan bu kişi konuşmaktan çok anlamaya odaklanır. Son olarak hisseden arkadaş. Aradan ne kadar zaman geçerse geçsin aynı bağda devam edebildiğiniz, açıklama yapmadan bile sizi anlayabilen o özel insan. Yani bu 4 arkadaş tipi hayatınızda varsa sadece sosyal değil, duygusal olarak da büyük bir zenginliğe sahipsiniz. Çünkü gerçek dostluk kalabalıkta değil, anlayışta saklı. Hatta bu 4'ünün bulunduğu özellik bir kişide yakaladıysanız çok şanslısınız. Umarım herkes böyle aradığı dostu bulur. Bu 4 özelliği bir kişide bulur ve daim olur dostunuz. Radyonuz Enerji'de, biz de sizin dostunuz ve devam ediyoruz.

0: Philips Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. En yeni, yepyeni, enerji, yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: ile enerji keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkılarıyla enerji keyfi tüm hızıyla devam ediyor tabii ki de bu güzel perşembe gününde. Şimdi biraz astrolojiden bahsedeceğim. Biraz da böyle en uzun yaşayan burçlardan bahsedeceğim. Listenin başında boğa var. Çünkü boğa burcu acele etmez. Hayatı sakin yaşar, stresten uzak durması ve düzenli yaşam alışkanlıkları onu uzun ömür konusunda avantajlı hale getirir. Yani yavaş yaşa uzun yaşa mottosu tam boğa burcuna göre. İkinci sırada oğlak var. Disiplinli, planlı ve kontrollü. Oğlak burcu sağlığı da bir sorumluluk gibi görüyor. Düzenli yaşam, spor ve dengeli beslenme onun olmazsa olmazı. Üçüncü sırada terazi var. Terazinin sırrı denge. Ne fazla ne az. Hayatın her alanında orta yolu bulması hem fiziksel hem de ruhsal sağlığını korumasına yardımcı olur. Ve listede yay burcu da var. Onu farklı kılan şey ise iyimserliği, hayata pozitif bakışı ve hareketli yaşam tarzı, bağışıklık sistemini bile etkileyebilir. Açık hava, hareket ve özgürlük yayın, yaşam enerjisi hiç bitmez. Ama şunu unutmayalım, uzun yaşam sadece burçla değil, yaşam tarzıyla ilgili. Yani yıldızlar bir ipucu verir, karakteristik özelliklerini konuşuyoruz burada. Ben bu burçlar uzun yaşar demiyorum. Ama yine karar sizin elinizde. Yani ömrünüzü uzatmak sizin elinizde. En sevdiğiniz şarkılarla sizlerle günün enerjisini biz de arttırmaya devam ediyoruz. Belki ömrünüzü de arttırıyoruzdur sizlere güzel enerjiler vererek. Ve enerji keyfi devam ediyor.

Gişe Kıbrıs'ın sunduğu Enerji Keyfi devam edecek. Gişekıbrıs.com. En sevdiğin şarkılar birazdan enerjide. Hiçbir yere ayrılma.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
2: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
1: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
0: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: Ece ile Enerji Keyfi.
1: Gişe Kıbrıs katkıları ile Enerji Keyfi'nin bugünlük sonundayız. Tabii ki de yarın kaldığımız yerden 13-16 arası bu frekansta devam ediyor olacağız. Hem bayrama hazırlanacağız hem hafta sonuna hazırlanacağız. Böyle çifte bayram gelmiş gibi gerçekten Mayıs yaptı şovunu diyebiliriz. Sizleri Türkçe Pop'un en iyileriyle baş başa bırakıyorum. Hoşça kalın. Çok

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Kıbrıs mağazalarında bu hafta tüm nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitleri

0: Kıpırsın.
1: Kıpırsın.
0: En çok dinlediği 5. En çok dinlediği 5. Enerji ilk 5. Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
1: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanınız.

0: Hayalinizdeki araca sahip olmak Miyaris Bank'la çok daha kolay. Bütçenize uygun faiz oranları ve 60 aya varan vade seçenekleriyle hayalinizdeki aracı kapınıza getiriyoruz. Miyaris Bank'la hayallerinize hep bir adım daha yakın olun. Ayrıntılı bilgi için sizleri Miyaris Bank şubelerine bekliyoruz. Kıbrıs Ava'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Ava mağazasına uğrayın.
1: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Gege, oyna Gege. Durma basileri, oyna Gege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.

mobil uygulamalarında. Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45 bin sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.

0: ve teknoloji yeniden tanımlandı. Yeni hibrit bayık BJ30 200 beygir gücüyle yolların yeni hakimi. Bu dev SUV 0 kilometre, 7 yıl veya 150 bin kilometre garantisiyle şimdi Flatro'da sizi bekliyor. Flatro, New Energy and Mobility. Kaymaklı Lefkoşa 533-881-1999.
1: Bike, always be with you.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde.
3: Sevdikleriniz ve sizin sağlığınız artık güvence altında. Kuzey Kıbrıs'ta bir ilk. Nord Prime Sağlık Sigortası ile tanışın. Sadece 6080 Türk Lirası'ndan başlayan fiyatlarla anlaşmalı kurumlarda limitsiz yatarak tedavi imkanı. Sağlığınızı şansa bırakmayın. Nord Prime, her an yanınızda. Detaylı bilgi için 444 40 11 veya npikıbrıs.com.
4: Hayatınıza renk katmak için merhaba Nord Prime'da yarınlara.
3: Nord Prime Sağlık Sigortası. Güvende hissetmenin en doğru yolu.
5: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartıyla anında

Kıbrıs Avva'da tarzınızı yenilemenin tam zamanı. Modern çizgiler, şık detaylar ve stilinizi tamamlayan tüm ürünlerde %50'ye varan indirimlere ek, ikinci ürüne ekstra %20 indirim sizi bekliyor. Yaz fırsatlarını yakalamak için en yakın Avva mağazasına uğrayın. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada. Sende.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Enerji. Sadece hit müzik.

0: bir yere ayrılma.
1: Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Lyra Açık Hava Sahnesinde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında.
2: Hayatın ne getireceği bilinmez ama tedbir almak sizin elinizde. Kendinizi ve ailenizi görünmez kazalara karşı Commercial Sigorta ile koruyun. Commercial Sigorta, hayata karşı en güçlü kalkanı.

Bu hafta tüm Nevresim takımları, pike takımları, yatak örtüleri, yastık, yorgan, çarşaflar ve alezlerde %50 artı %20 indirim ve diğer tüm ürünlerde net %50 indirim sizi bekliyor. Ayrıca bayramda en özel konuklarınız için kolonya ve şekerlik çeşitlerimiz de mağazalarımızda. Mausa mağazamız Salamis yolu, Kahve Dünyası ve El Siva 2 yanında hizmet

0: Facebook sayfalarımızı ziyaret edebilirsiniz.
1: Pizza, pizza, pizza.
2: Gençlik gücü şampiyonluğunu büyük bir coşkuyla kutluyor. Bir sezonun emeği, bir şehrin gururu ve sonunda gelen şampiyonluk. Oyna Dege, oyna Dege, durma basileri, oyna Dege. Bu tarihi geceye tüm halkımız davetlidir. Bayraklarını al, yeşil beyaz sevdaya ortak ol. 22 Mayıs Cuma akşamı Lefkoşa Silimiye Meydanı'nda saat 19'dan itibaren müzik, eğlence ve unutulmaz bir atmosfer seni bekliyor. Kutlama şimdi başlıyor.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium. Doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Doratlı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Doratlı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Bir Mercedes hayali. Artık sadece hayal değil. 2026 model Mercedes-Benz GLA 45.000 sterlinden başlayan fiyatlar ve 490 sterlin aylık ödeme seçenekleriyle Kombos Otomotiv'de. Hibrit teknolojisiyle geleceği bugünden yaşayın. Detaylı bilgi 0533 866 1310.
2: Sigorta ödemelerinde hız ve kolaylık artık sizin elinizde. Trafik ve kasko sigorta poliçelerinizi aveoninsurance.com'dan kredi kartı

0: Kıbrıs'ın
1: en çok dinlediği 5.
0: En çok dinlediği 5. Enerji
1: ilk 5.
0: Hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cyprus Express'te. Yepyeni ürünler özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cyprusexpress.com.
2: Alışverişte doğru adres.
1: Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Birikimli hayat sigortasıyla ister emeklilik ikramiyesi ister maaş. Geleceğinizi bugünden garanti altına almak ve ailenize güvenli yarınlar bırakmak için siz de hemen Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırın. Düzenli olarak yapacağınız ödemelerle süre sonunda oluşacak emeklilik ikramiyesini alabilir veya maaş tercihinde bulunabilirsiniz. Niarist Hayat Birikimli Hayat Sigortası yaptırmak için hemen 444-0634'ü arayın veya en yakın Niarist Bank Şubesi'ne başvurun. Niarist Hayat Sigorta. Bugün ve yarın.
1: Enerji 93.1. Sadece hit müzik.

Eşit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: Kıbrıs mobil uygulamalarında. Göz alıcı, çekici, cazibeli. Bahar Dorattı'nın yeni koleksiyonu için siz de hemen randevu alın. Bahar Dorattı Bridal Boutique. Şimdi yeni yerinde, Gönyeri Belediye Bulvarı, Yenikent'te.
1: Lüks detaylarda saklıdır. Önder Alçı Dekorasyon, mekanlarınıza yeni bir kimlik kazandırır. Şıklığı, tasarımın en ince çizgilerine işliyoruz. Yaşam alanlarınızı sadece düzenlemiyoruz, sanata dönüştürüyoruz. Sıradan değil, özel olanı tercih edenler için. Önder Alçı Dekorasyon, zarafetin mekandaki imzası.
2: Yıllardır aynı güven, aynı köklü geçmiş, aynı güçlü bağ. Himasol Türk Kooperatif Bankası şimdi Girne'de yeni adresinde. Daha modern, daha konforlu ama aynı anlayışla. Doğanköy şubemiz hizmetinizde. Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni müzik. En yeni. Yepyeni. Enerji. Yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Aircam mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Aircam mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.

0: Ayşe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Niarist Bank'tan hemen bir e-mevduat hesabı açın. Avantajlı hoş geldin faiziyle yüksek getiri sağlayın. Niarist Bank e-mevduat hesabı açmak da kazanmak da çok kolay. Niarist mobil veya internet şubesinden anında e-mevduat hesabı açarak avantajlı faiz oranlarıyla hemen biriktirmeye ve kazanmaya başlayın. Dilediğiniz zaman para yatırma ve çekme işlemlerini şubeye gitmeye gerek kalmadan 7/24 gerçekleştirin. Niarist Bank, ne güzel şeymiş düşünülmek. Niarist
1: Bank. Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerjidir. Hit müzik burada.

Sunarız mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Hit müzik burada. Enerji.
1: Beklerim seni telefonda. Duygularım tiz ama sesin baritonda. Cilveli değil mi sanki bomba? Tağlarım incitmeden onu ya. Yodusum sert bir efendiyim. Gözüm olmaz tabi gülüm para pulda ya. Vallahi değilim bir zorba. Soruyorum ona yavrum içelim mi çorba?

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

hayatınızı kolaylaştıracak yenilikler Cypress Express'te. Yepyeni ürünler, özel kampanya fiyatlarıyla şimdi satışta. Pratik çözümler, akıllı ürünler, sınırlı stok. Keşfetmek için cypressexpress.com.

bir yere ayrılma. Manga konseri 13 Haziran Cumartesi Layra Açık Hava Sahnesi'nde. Sınırlı sayıda biletler gişekıbrıs.com ve Gişe Kıbrıs mobil uygulamalarında. Enerji veren şarkıların doğru frekansı. Enerji. Hit müzik burada.

0: Enerji. Minimix. Corinium sundu. Enerji Minimix.
1: Corinium, doğa ve huzurun buluştuğu ikinci eviniz. Yeni pazar menüsü ve özel fiyatlı yaz paketleriyle sevdiklerinizle keyifli zaman geçireceğiniz unutulmaz anlar sizi bekliyor. Üstelik her pazar genç ve çocuklara özel ücretsiz golf deneyimi. Rezervasyon 0533 888 75 75.
0: Hit müzik burada. 93.1 Enerji.

0: Air Conditioner yeni müzik listesini sundu. Yepyeni. Enerji yeni müzik listesi.
1: Büyük indirimler Airkan mağazalarında sizleri bekliyor. Dünyanın markaları Eiffel, AUX, Haier, Hoover ve Daikin'den bahar kampanyası. Eiffel, Daikin ve AUX klimalarda, Hoover elektrik süpürgelerinde ve Haier beyaz eşyalarda dev indirimler. Acele edin, Airkan mağazalarına gelin ve gerçek indirimlerden faydalanın.
0: Popüler müziğin en iyi örnekleri. En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: haftanın şarkısını dinlediniz. Enerji haftanın şarkısı.
1: Beko yazar kasa postla işinize hız katın. Adada en geniş banka seçeneği sunan, tek cihaz olma özelliği taşıyan Beko yazar kasa postla hem yerel hem de şube bankalarını dilediğiniz gibi kullanabilirsiniz. Hızlı işlem kapasitesi ve daha birçok özellikle Beko yazar kasa posta geçmek, peşin fiyatına 3 taksit avantajından yararlanmak için hemen başvurun. Detaylar, başvuru ve online satın alma işlemleri yazarkasakıbrıs.com'da.
0: En kaliteli Türkçe pop. Enerji.

Kıbrıs müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

lira. Açtım mu eti 70 tane. Yan locada kalmadı hiç fiyaka. Ay ay ay ay, herkes nerede? Senin kalbin hep herkes nerede? Uğraşamam ben artık senle. İstiyordum ama artık gelme.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

Hit müzik burada. Kıbrıs seni dinliyor. Herkes seni dinliyor. Enerji.

0: makine vay haline.
1: Enerji veren şarkıların doğru frekansı enerji. Hit müzik burada.